0: Сиплёник дедин, не дома сиплёник. Сколько дедин? Три дома дедин. Олдым, энди пулды бердим, карасам кайтым бермейапты. Ой дедин, етпедин ки да? Да. Бири кит кылып бирал? Бирал. Газета иштириштир бирал? Бирал. Вот это брат, брат, деньги дай, дедин. Пошёл, дедин.
1: Сангома усталары.
2: Oğul bola dünyaya kese agar bir koçkar dayı oğul dünyaya kep deyişer. Yok ki bu masa horas yiğide kendi deyişer. Kızı nima deydi? Endi koçkar dayı kız dünyaya kep demeydi yok. Ce nima deyiş mümkün? Ha? Sigir ya he? Ce bu masa çok bolsa içki kız deyişler mümkün. İçki degen masal, masal da bilseydi ama ha? Hayvanlar obrazı orkali insan kıyafasını ifadalar. Buğru kozu çoğu masalları bular değil. Bir içki degen masal kızlar silerge atalgen kulağıylarge kurgoşin dey kuyu oluyla. İçki masalı. Tog'da o'sgan echkiga qishloq yoqmay qolibdi. Pardoz andozin qilib shaharga yo'l olibdi. Shaharga kelgan kuni 40 tirti junini kayp sapodan boshlabdi echkijon har kunini. Shaharni garatskoy 3ta 4ta takasi echkijonni suyukli bo'lib qopdi akasi. Echkijon ko'chada yurarkan viqor bilan ba'zi payt taka qolib ketarkan qo'chqor bilan. Echkijonning xursandchiligi cho'zilmabdi uzoqqa 2ta uloqcha bilan qaytib kepti qishloqqa.
1: Sangoma ustalari.

0: podcast radyosu.
1: Hangama ustalari.
2: Ana endi qarang, taqdir taqozosi 2 yil o'tib motor armiyadan keldi. Ana jetop keldi. Vagizalda soldatlar kelganda taksistlar talashadi. Nima talashavorar ekan? Taksistlar soldatlarda nima talashavorar? Bitta soldatni talashib yitib qo'yibdi-ya. İnsoptanmı? Bir bakvatırak tak

0: Qo'yingiz, bilasiz, obod qishloq bor, obod qishlog'i. Bilasiz, nahotki bilmaysiz deydi. Qarasa mendan xafa bo'lay. Qo'yingiz, obodni bilmayman deyapsiz hayvonlar. Dedim, men aytdim, aka xafa bo'lmang dedim. Siz o'zingiz haytoy cholib do'ngini bilasizmi dedim. Yo'q dedi. Men sizni obodingizni qayerdan bilaman o'zi? O, haytoy cholib do'ngi nima u deydi. Men aytdim, tashqariga siz ko'rinadi, bir balan do'ng turibdi, o'sha haytoy cholib do'ngi dedim. Siz o'sha yerni bilmayapsiz, masalan, obod mahallangiz bilaman.
1: Hangoma ustalari.
0: Oldingi odamlarni televizor bitta kanaldan ko'rsatgan xolos, lekin ko'p narsani bilgan, dunyodan xabardor bo'lgan. Bitta kanaldan olgan, O'zbekiston kanalidan, Moskvadan har zamonda ko'rib turgan bitta kanal bo'lgan, bilasizlar? Hozir chiqdi endi u parabolistika antenna, tarelka deydi, qo'yib qo'ydik deydi, tarelka. A tarelka bizdan paydo bo'lgan ekanda, oldin esaringizdami, alyuminiyadan bo'lgan tarelkani qoqib qo'yardik, antenna qilib. Bittasi bu tomonda, bittasi bu tomonda. Balam qo'yib qo'ydik. O'shandan olgan ekanda bu yevropaliklar, yaponlar bu tarelkani o'zimizga qaytarib chiqarib berdi. Laganni qoqib qo'yish bizdan chiqdi birinchi o'zbeklardan. Shunda ham umrimiz ko'chada o'tib ketardi, antenna birov yuzilib ketardi. Hozir pul bilan operatsiya qilyapti, lekin oldingilar baribir hushyorroq bo'lgan bizga qaraganda. Mana masalan, bir yaxshi ko'rsatuv bo'lsa, hamma ko'chada televizor oldida bitta odam qoladi, burab turadigan. Eshikda bittasi turadi, 10 metr narida bittasi turadi, tush tagida, devor bilanarga bo'shaydi bittasi turadi, bittasi devor orqasida unisi antenna oldida turadi. Bura desa, bura, bura, bura, bura, bura, bura. Yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi. Boshqatdan biraydi, boshqatdan biraydi, boshqatdan biraydi. To'xta, to'xta, to'xta, to'xta. Pırılayaptı, pırılayaptı, pırılayaptı, pırılayaptı, pırılayaptı. Arkaga bura, arkaga bura, arkaga bura, arkaga. Hamma içi bakar, uyağı diyem, şu avas gibi yaptı. Uyağı diyem, anam ulan vur, arkaga yapamaz ya! Arkaga, arkaga, tohta, tohta, tohta, tohta. Boldu, boldu, boldu, yaş korsu yap, yaş korsu yap, yaş korsu yap, yaş korsu yap. Aşınaka televizyonlar bile kattı bu kadar.
1: Hangoma ustaları.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anley. Kısa satırda.
2: Hurmatli yo'lovchilar, yo'ldan o'tayotganingizda svetoforga emas, balki mashinaga qarang, chunki sizlarni svetofor urib ketmaydi.

0: Albatta, yaxshi tomonga albatta. Insoniyat ham o'zgaradi. Bittasi sumalak yeb bo'lganimizdan keyin kosalarni yig'ishtirib kelgan, bay bay bay bay bay. Shu sumalakdan yana bormi qizim dedi. Bordi, yana bir kosa olib kel. Ey, sumalak yeb, men bunaqa sumalak yemaganman dedi. O'tgan yili Navruz paytida. Ey, bu haqiqiy sumalak ekan. Rangi ham sumalakka o'xshaydi. Shirinligini qarang, vitamin, minerallarga boy ekan. Ey, shu vitamin, xullas sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berish kerak deydi. Qarang, Nobeldan tanir ekan odam. Mana aytdim, aka dedim, kulgili bo'lish kerak. Bu sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berib bo'lmaydi dedim. Nimaga dedi? Chunki sumalak dedim, Nobeldan 2000 yil oldin paydo bo'lgan dedim. Shuning uchun dedim, shu Nobelni o'ylab topgan odamga sumalak berish kerak dedim.
1: Sangoma ustalari.